0: Abdolano. Gel kağıt şöyle bayalım. Tirelimle. Mesela telefonun çift kapıyla basını koyuyor ama. Türk köprü bu bakımı. Biraz siyanın içi abone için. Mesut Asakento. Başarın numara çıkıyor. Çanakkale bayalım. Mesut'un
1: Thank you. I'm sorry.